aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor.

0: Dika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki O-Blog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden O-Blog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.

eşlik edecek dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Down Tempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin'le

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odeya kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil, değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odeya Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odeya yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odeya'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarlarıysa her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

Günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da. Thank you,

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Eğitim harcamalarını hafifletmek mümkün mü? Eğitim hayatının farklı aşamaları çocuklar kadar ebeveynler için de önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Okul ücreti, servis, kırtasiye ve yemekle başlayan giderlere üniversite döneminde barınma hatta yurt dışı eğitim masrafları da eklenebiliyor. Peki eğitim harcamalarını önceden planlamak ve bu sürecin bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek mümkün mü? Eğitim için birikim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele aldığımız bu kısa makalede eğitim harcamalarını hafifletmek mümkün mü sorusunun yanıtlarını birlikte keşfedeceğiz. Yazının tamamına ise Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim harcamaları için birikim yapılırken ilk olarak çocuğun yaşını ve hedefleri göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Çünkü 2 yıl sonra yapılacak bir okul ödemesiyle 12 yıl sonra ortaya çıkacak üniversite masrafını aynı şekilde planlamak mümkün değil. Yakın vadeli bir eğitim harcamasında ana paranın korunması ve ihtiyaç anında kolayca nakde çevrilebilmesi öne çıkarken, üniversite eğitimi gibi uzun vadeli hedeflerde farklı yatırım araçları değerlendirilebiliyor. Çocuğun üniversiteye başlamasına 10-15 yıl olması, birikimin daha uzun süre değerlendirilmesine ve farklı risk getiri profillerine sahip araçların plana dahil edilmesine olanak sağlayabiliyor. Bu nedenle eğitim planlamasında yalnızca ne kadar biriktirmeli sorusuna değil, bu paraya ne zaman ihtiyaç duyulacak sorusuna da cevap vermek gerekiyor. Bir diğer önemli konuysa birikimin düzenli hale getirilmesi. Belirli aralıklarla altın, döviz veya yatırım fonu almak, tasarrufun aylık bütçenin sürekli bir parçası olmasına yardımcı olabiliyor. Düzenli yatırım talimatları da bu süreci otomatikleştirerek birikimin devamlılığını destekleyebiliyor. Bununla birlikte eğitim için ayrılan birikimin tamamını tek bir yatırım aracında tutmak, birikimin o piyasadaki hareketlerden doğrudan etkilenmesine neden olabiliyor. Farklı yatırım araçlarını bir arada değerlendirmekse risk dağıtmayı amaçlıyor. Eğitim tarihi yaklaştıkça portföy dağılımını yeniden gözden geçirmek de önem taşıyor. Uzun vadede belirli dalgalanmalar tolere edilebilirken, kısa süre sonra yapılacak ödemeler için daha kolay nakde çevrilebilen ve düşük dalgalanma gösteren araçlar tercih edilebiliyor. Yurt dışında eğitim hedefleniyorsa kur riski de planlamanın bir parçası haline geliyor. Gelecekteki masraflar yabancı para birimiyle ödenecekse, hedeflenen para biriminde kademeli olarak birikim yapmak, kur hareketlerinden kaynaklanabilecek maliyet değişimlerini yönetmeye yardımcı olabiliyor. Uzun vadeli eğitim hedeflerinde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri de 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemi, yani BES. Çocuk adına uzun vadeli birikim oluşturulmasına imkan sağlayan bu sistemle devlet katkısından yararlanılabiliyor. Ancak devlet katkısına hak kazanılması sistemde kalınan süreye bağlı olduğu için çocuğun yaşı, birikime kaç yıl devam edileceği ve paraya ne zaman ihtiyaç duyulacağı birlikte değerlendirilmeli. Eğitim için birikim yapmak kadar çocukları erken yaşta finansal konularda bilinçlendirmek de önemli. Harçlığın bir bölümünü günlük ihtiyaçlara, bir bölümünü ise belirlenen bir hedef için birikime ayırmak, çocukların gelir, harcama, tasarruf ve hedef arasındaki ilişkiyi daha erken yaşta anlamalarına yardımcı olabiliyor. Eğitim giderlerini bugünden planlamak, gelecekte karşılaşılabilecek harcamalara daha hazırlıklı olmanın yollarından biri. Hedefi doğru belirlemek, zamanı göz önünde bulundurmak ve düzenli birikimi alışkanlığa dönüştürmekse bu sürecin temel adımlarını oluşturuyor. Finansal hedeflerinizi planlarken farklı bakış açıları kazanmak ve yatırım dünyasına dair bilginizi geliştirmek için bir kulağınız Odeya Radyo'da olsun. Yeni konularla buluşacağımız bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo.

Bir bültende buluşuyor. Güncel yatırım konularına odaklanan videolar, podcastler ve makaleler Odea Yatırım Odaklı Bülten'in yeni sayılarıyla her 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odea Radyo yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

sky, your lips under the stars, whispering some lullaby.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da senin için analiz ediyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: I'm alive. I'll just not do it.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Şehri sararken Odeon Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odeon Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls,

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrimiçi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odaya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odaya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Hikayemiz başlıyor. Eğitim harcamalarını hafifletmek mümkün mü? Eğitim hayatının farklı aşamaları çocuklar kadar ebeveynler için de önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Okul ücreti, servis, kırtasiye ve yemekle başlayan giderlere üniversite döneminde barınma hatta yurt dışı eğitim masrafları da eklenebiliyor. Peki eğitim harcamalarını önceden planlamak ve bu sürecin bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek mümkün mü? Eğitim için birikim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele aldığımız bu kısa makalede eğitim harcamalarını hafifletmek mümkün mü sorusunun yanıtlarını birlikte keşfedeceğiz. Yazının tamamına ise Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim harcamaları için birikim yapılırken ilk olarak çocuğun yaşını ve hedefleri göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Çünkü 2 yıl sonra yapılacak bir okul ödemesiyle 12 yıl sonra ortaya çıkacak üniversite masrafını aynı şekilde planlamak mümkün değil. Yakın vadeli bir eğitim harcamasında ana paranın korunması ve ihtiyaç anında kolayca nakde çevrilebilmesi öne çıkarken, üniversite eğitimi gibi uzun vadeli hedeflerde farklı yatırım araçları değerlendirilebiliyor. Çocuğun üniversiteye başlamasına 10-15 yıl olması, birikimin daha uzun süre değerlendirilmesine ve farklı risk getiri profillerine sahip araçların plana dahil edilmesine olanak sağlayabiliyor. Bu nedenle eğitim planlamasında yalnızca ne kadar biriktirmeli sorusuna değil, bu paraya ne zaman ihtiyaç duyulacak sorusuna da cevap vermek gerekiyor. Bir diğer önemli konuysa birikimin düzenli hale getirilmesi. Belirli aralıklarla altın, döviz veya yatırım fonu almak, tasarrufun aylık bütçenin sürekli bir parçası olmasına yardımcı olabiliyor. Düzenli yatırım talimatları da bu süreci otomatikleştirerek birikimin devamlılığını destekleyebiliyor. Bununla birlikte eğitim için ayrılan birikimin tamamını tek bir yatırım aracında tutmak, birikimin o piyasadaki hareketlerden doğrudan etkilenmesine neden olabiliyor. Farklı yatırım araçlarını bir arada değerlendirmekse risk dağıtmayı amaçlıyor. Eğitim tarihi yaklaştıkça portföy dağılımını yeniden gözden geçirmek de önem taşıyor. Uzun vadede belirli dalgalanmalar tolere edilebilirken, kısa süre sonra yapılacak ödemeler için daha kolay nakde çevrilebilen ve düşük dalgalanma gösteren araçlar tercih edilebiliyor. Yurt dışında eğitim hedefleniyorsa, kur riski de planlamanın bir parçası haline geliyor. Gelecekteki masraflar yabancı para birimiyle ödenecekse, hedeflenen para biriminde kademeli olarak birikim yapmak, kur hareketlerinden kaynaklanabilecek maliyet değişimlerini yönetmeye yardımcı olabiliyor. Uzun vadeli eğitim hedeflerinde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri de 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemi, yani BES. Çocuk adına uzun vadeli birikim oluşturulmasına imkan sağlayan bu sistemle devlet katkısından yararlanılabiliyor. Ancak devlet katkısına hak kazanılması sistemde kalınan süreye bağlı olduğu için çocuğun yaşı, birikime kaç yıl devam edileceği ve paraya ne zaman ihtiyaç duyulacağı birlikte değerlendirilmeli. Eğitim için birikim yapmak kadar çocukları erken yaşta finansal konularda bilinçlendirmek de önemli. Harçlığın bir bölümünü günlük ihtiyaçlara, bir bölümünü ise belirlenen bir hedef için birikime ayırmak, çocukların gelir, harcama, tasarruf ve hedef arasındaki ilişkiyi daha erken yaşta anlamalarına yardımcı olabiliyor. Eğitim giderlerini bugünden planlamak, gelecekte karşılaşılabilecek harcamalara daha hazırlıklı olmanın yollarından biri. Hedefi doğru belirlemek, zamanı göz önünde bulundurmak ve düzenli birikimi alışkanlığa dönüştürmekse bu sürecin temel adımlarını oluşturuyor. Finansal hedeflerinizi planlarken farklı bakış açıları kazanmak ve yatırım dünyasına dair bilginizi geliştirmek için bir kulağınız Odeya Radyo'da olsun. Yeni konularla buluşacağımız bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün enteresan diyeyim ama hepimizin de başına gelebilecek bir konu var. Herkesi çok yakından ilgilendiren konuğumuz da hemen anons edeyim. Profesör Doktor Ali Murat Kırık Hoca bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanım.
0: Hemen başlıyorum. Tamam. Şimdi benim kardeşim başına gelen bir şey. İkiz kardeşim başına gelen bir şey. Bir gün beni aradı. Dedi ki Zeliha'cığım dedi böyle ünlü bir ekonomistsin. Telegram sayfası var dedi. Evet. WhatsApp sayfası var dedi. Bana dedi yazıyorlar. Gerçekten doğru mudur dedi. Dedim sakın kanma çünkü o kişinin dedim yok öyle bir grubu dedim. Ama dedi o kadar dedi şey gönderiyorlar ki bütün dedi işte görüntüler var dedi. İşte kazananları görüyorum. Çok da güvenilir görünüyor. Dedim ki hayır adı Hayriye. Hayır aman dedim yani sataşma. Ya dedi 5000 dolarım vardı dedi ya onu ben bozup hisseye geçecektim. Bak ne güzel hisse şeyi veriyormuş çok da kazanıyorlarmış herkes öyle söylüyor dedi. Neyse durdurdum ben onu.
1: Çok güzel.
0: Sosyal medyadan da yine böyle yazanlar da oluyordu. İşte sosyal medya ünlü bir ekonomistin birinin paylaşımlarına denk geliyor insanlar. Biliyorsunuz siz benden daha iyi. İşte grafikler, yorumlar, havalar uçuşuyor vesaire doğru. Bilmem ne. Oldukça güveniyor bu kişi. Bu kişi de sonra diyor ki bir grup açılıyor ben de katılayım diyor. Neyse sonra özelden oluşuyorlar o şahsa. Özelden oluşulduğu zaman da o şahıs şey diyor işte bak şöyle bir hisse var size uygun falan. Evet. Bir para gönderiyor. Yani küçük bir para gönderiyor. Deneme amaçlı sonra grup uçmuş. Yok yani.
1: Tabii.
0: Ve kimseye de ulaşamıyor. Başvuracak kimse yok. Ve bu son zamanlarda işte Telegram gibi diğer sosyal medya gruplarında gibi inanılmaz.
1: Doğru.
0: Instagram'da mesela benim adıma çok açılan mesela Zeliha Saraç adına acayip hesaplar açılıyor para istiyorlarmış doğru. DM'den. Hı hı. Şimdi ben şunu soracağım biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Hı hı. Yani biz nereden anlayacağız? Onun kırmızı

0: çizgileri ya da hani red flagları dedikleri kırmızı bayrakların neresi diyeyim, öyle başlayayım.
1: Şimdi tabii insanlar şu dönemde ekonomik koşulları da düşünerek kısa yoldan para kazanma noktasında çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden belli gruplara üye oluyorlar, abone oluyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Telegram grupları. Dikkat edin, özellikle bu fraud dediğimiz dolandırıcılık işlemini gerçekleştirenler genelde sizi denetim ve kontrolün olmadığı noktalara çekerler. Neden hep
0: Mesela.
1: böyle? Telegram. Niye oralara çekiyorlar? Çünkü siz diyorsunuz ki işte yatırım konusu var. Gideceksiniz, para yatıracaksınız. Elinizde para var. Bir de bu Telegram gruplarında sadece yatırım hisse vesaire değil. Borsa olsun, kripto para borsaları olsun. Onlarla ilgili gruplar açmışlar. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi ünlü isimleri, ünlü ekonomistleri kullanıyorlar burada. O gruplara çekebilmek için önce sosyal medyada gruplar açıyorlar. Yani işte sayfalar açıyorlar. Ve sayfalara da artık biliyorsunuz eskisi gibi değil. Kimlik doğrulama olmadan mavi onay rozeti alabiliyorsunuz. Çünkü premium hesaplar artık ücreti mukabilinde satılıyor. Belki de zaten dolandırıcılıkların artmasının altında yatan en temel etmen bu. İkincisi vermiş oldukları sponsorlu reklamlar. Sosyal medyaya sponsorlu reklam veriyor. Çat diye önünüze çıkıyor. Zaten algoritma sizin aradığınız anahtar kelimeleri buluyor. Neye ilgi duyduğunuzu biliyor. İşte ne yapıyorsun? Borsa, tahvil, senet, kripto para. Ne yapıyor? O anahtar kelimeleri Google AdSense aracılığıyla size sunmuş oluyor. Dolayısıyla siz de tam aradığım sayfa deyip giriyorsunuz. Bir de işte tanınmış bilinmiş bir ismi de kullanıyorlar burada. Artık yapay zeka ile de görüntü ses oluşturmak da son derece kolay. Yapay zeka ile oluşturuyor. Sizi diyor sadece üyelere, VIP üyelere ait olan, sahip olan sayfama bekliyorum diyor. Sizi oraya sokuyor. Sizi oraya soktuktan sonra bazen hiç olmayan bir borsa sistemine. Bazen de işte dediğim gibi kaldıraç sistemi yapıp yani işte düşükten alıp yükseğe çıkartıp ne yapıyor? Alttan çok düşük diyelim işte bir borsa senedi var. Ne yapacak? Onu yukarı çıkartmak isteyecek. Şimdi o grubun içerisine on binlerce kişi giriyor. Ve diyor ki orada arkadaşlar bugün şu hisse patlayacak. Bir an önce alın. Ne yapıyor? İnsanlara aldırıyor onu. 10 bin kişinin Zeliha'nın bir anda aynı hisse senedini alması ister istemez piyasada bir çıkış trendi kazandırıyor. Daha sonra ne yapıyor? Onu hemen sattırıyor belli kişilere. Dolayısıyla ne oluyor? Siz ona girip aslında dolandırılmış
0: Son
1: oluyorsunuz.
0: sahibi oluyorsunuz o hissenin
1: İşte
0: neredeyse.
1: onu diyorum. Yani
0: Peki burada SPK lisanslı, işte ne bileyim
1: ne?
0: E-Devlet, ne
1: Ya.
0: bileyim İBank, İBANlar kime ait, işte ne bileyim şahıs ismi ise hemen uzaklaşmak mı lazım? Yani orada biz nasıl bir psikolojiye göre davranacağız? Yani hemen yatırmazsan fırsat kaçar psikolojisine sokuyorlar ya. Biz ne yapacağız orada? Nasıl
1: Evet.
0: bir alarm alacağız
1: Evet.
0: orada?
1: Şimdi orada şöyle bir durum var. Hemen istiyor ki son 2 gün, son bir gün. Bu zaten bizim özellikle zaten kısa yoldan da biz para kazanmak istiyoruz ya. O bize hemen beynin alarm mekanizmasını çaldırıyor. Hemen buna girmem lazım. Hemen bunu almam lazım. Bir de biliyorsunuz özellikle bu tarz işlerde dolandırıcılar niye özellikle kısa yoldan yatırım tuzaklarını çok rahat bir şekilde insanlara sunabiliyorlar? FOMO dediğimiz, Fear of Missing Out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu var. Niye? Ya işte dediğim gibi bunu almazsam tamam bitti. Bunu almazsam hayatımın sonu gelecek. Aslında öyle bir şey yok. Ama o dijital ortam öyle bizi bağımlı hale getirmiş ki. Bir de insanlar dediğim gibi Telegram'a sokuyor ya. Diyelim Zeliha Hanım siz geldiniz dolandırıldınız oradan. Ne yapacaksınız? Savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Hesap sahibi belli değil. Sanal numara üzerinden açtırmış. Anonim bir hesap var. Bir kere ben burada...
0: Hesaba gönderirken ben görmüyor muyum? Hani isim ister ya.
1: Evet.
0: Mesela ben normalde havale veya EFT yapacağım. Neyse o kişiye. İşte size gönderiyorum işte Ali Muratlık diye. Ama o isimden ya da kurum olup olmadığından anlamıyor muyum ben onu, ya da hani FOMO dediğimiz o fırsat kaçacak aman tanrım psikolojisiyle mi yapıyorum o işi ben?
1: Orada bakın şöyle bir durum var. Burada 2 yol çıkıyor. Özellikle mağdur olan kişilerin karşısına. Bir tanesi özellikle parayı kriptoya çevirip göndermek oluyor ki anonim tamamen oluyor. Zaten şifrelenmiş blok zincir teknolojisi kullanılmış oraya. Parayı gönderen ve alanın sadece bir cüzdan numarası var. Dolayısıyla anonim olduğunuz için 0x'te başlayan cüzdanda Zeliha Saraç diye değil. Yani burada IBAN gibi işte sizin adınıza açılmış bir banka hesabını sorguladığınızda çünkü IBAN dediğiniz uluslararası bir banka numarasıdır. Bunu sorguladığınızda bulabilirsiniz. Ama kripto para cüzdanında böyle bir durum söz konusu olmuyor. Tamamen anonim oluyor. İki, daha çok kullandıkları yöntem de kiralık IBAN dediğimiz sistem. Yani herhangi bir vatandaş adına açılmış ve hesap kiralama yapılır ya da gerçekten kendisi mesela hesap kiralıyor ya da işte yabancılar adına açılmış ölü hesap diye tabir ettiğimiz yıllarca kullanılmamış hesaplar bu noktada kullanılıyor. Dolayısıyla da hani nasıl patates hatlar vardır, birileri adına alınmıştır, vefat etmiştir, hat kapanmamıştır. O hat üzerinden dolandırıcılık yapılır, sizi ararlar bazen. Cep telefonlarından dolandırıcılık yaparlar, işte kendini hakim savcı olarak tanıtırlar.
0: Evet, evet.
1: Burada da aynı durum gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Parayı oraya gönderiyorsunuz. Bir de şunu diyor Zeliha Hanım. Kesinlikle diyor sisteme girmeyeceksiniz. Parayı ve hesabı biz kontrol edeceğiz. Bakın normalde SPK'ya lisanslı olan bir kuruluş, bir finans danışmanlığı veren bir kuruluş ya da bir forex şirketi bunu yapar mı? Hayır diyor. Zeliha Hanım açın. Sadece bu hesap için açın diyor. Size açtırıyor o hesabı. Tamam mı? Şimdi diyor buraya şu kadar para gönderin. Zaten parayı oluşturan, gönderen de kişi kendisi. Hesap sahibi de yine kendisi.
0: Peki aslında insanları cezbeden şey yüksek getiri mi yoksa güvenli iletişim dili mi?
1: Bakın orada yüksek getiri. Güvenli iletişim dili. O mecralarda hiçbir zaman güvenli iletişim dili zaten kullanılmıyor. Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişiyle muhatap olmak zorunda kalıyor. Bir de yanlış anlamayın. Geçen bir tane okula gittim. Hoca dedi ki bana ya hocam işte bak şurada şu var burada bu var. Çok iyi diyor şey yapıyor diyor. Bir de Zeliha Hanım bot hesapları da oluşturmuşlar. Grupta ona destek verenler de var. Sağ olun işte hocam iyi ki
0: çok
1: varsınız.
0: Çok iyi kazandınız.
1: Çok iyi kazandınız.
0: O görüntü alıp bir de,
1: paylaşıyorlar. SS paraları koyuyorlar oraya. İnsanlar da gerçekten samimi insanlar diyorlar ki wow bu kadar para ne kadar güzel ben de gireyim ben de kazanayım diyor. O işte ister istemez beynin orada ödül mekanizması devreye girmiş oluyor. İnsanlar kazanırken ben niye kazanmayayım duygusu ortaya çıkmış oluyor. O an hani bu madde bağımlılığı gibidir Zeliha Hanım. Hiçbir şey düşünmezsiniz. O dopamin salgılamaya başlıyor ya. O dopamini alabilmek için daha fazla haz alabilmek için daha fazla kazanç insanın doğasında var. Yani mesela şu iki tanesi niye üçüncüsü yok dersiniz?
0: Evet o açgözlüğümüz var.
1: Var.
0: Peki orada hemen karar ver bir baskısı bir alarm işareti mi? Büyük bir alarm işareti mi? Ona mı uyanacağız biz?
1: Çünkü diyor ki.
0: Ayacağız yani ya da neyse.
1: Dolandırıcılar insan psikolojisi ve iletişimi çok iyidir. İnsan psikolojisini iyi bilir, iyi iletişim kurarlar.
0: Manipüle de ediyor.
1: Manipüle ederler. Çünkü güven duyması lazım önce insanların size tamam mı? Sıcak samimi böyle işte abi sağ olun çok teşekkürler. Kardeşim ne demek? Ben zaten sizler için buradayım. Bir insan zaten kazansa niye sizinle bunu paylaşsın? İnsanın doğası hedonizm, narsisizm, egoizm üzerine kuruludur. Neden bir yöntemi varsa gelsin sana size çok fazla kazandıracağım. Yani günün sonunda fayda zarar matematiği kurmak lazım. O kişinin size kazandırması ona ne gibi bir katkı ya da fayda sağlayacak?
0: İyi bir insan demek ki diyorsun.
1: İşte böyle hayır hasenat işleri içerisinde yer alan bir insan diyorsun. Ama Zeliha Hanım günün sonunda mağduriyet söz konusu oluyor. Ve bu hesapların sanal numaralar açılması e-sim dediğimiz bir sistem var.
0: Evet,
1: yani gerçek numaralar diyor Zeliha Hanım.
0: E-sim var.
1: +90, +99, +44, +49'lu numaralar. Bunlar uygulama dükkanlarından satın alınan ve aslında sizin anonim bir şekilde faaliyet göstermenizi sağlayan bir yapı. Dolayısıyla yani savcılık ki zaten bugün ilgili sosyal medya mecralarına gidiyor. İşte diyor ki bu suç vesaire değil diyor. Ya da mesela buluyor. Bunlar zaten bu işi VPN kullanarak yurt dışından gerçekleştiriyorlar gibi gösteriyorlar kendilerini. IP bilgisi dediğimiz fiziksel adresler bulunmuyor. Günün sonunda ben size açık söyleyeyim Zeliha Hanım. Günün sonunda siz mağdur olursunuz. Yani yatırım yapayım derken öyle Telegram grupları, WhatsApp grupları ya da sosyal medya gruplarına girip işte bak ne kadar güzel kazanacağım şu olacak bu olacak derken ki bu kadar anlatmamıza rağmen ben şuna üzülüyorum. Ya bu kadar anlatmamıza rağmen hala bu insanlar nasıl yani bu tuzağın içerisinde
0: işte düşüyor. Onu diyeceğim ben. Şimdi orada mesela çok zekiyim ben kanmam ben hayatta yani ben açık gözlüyüm diyen kişiler de dolandı.
1: Evet.
0: Peki onun altında yatan neden ne? Mesela orada mesela kişisel biraz önce sordum. Kişisel IBAN işte lisanssız kurum ne bileyim sözleşme gibi orada işaretleri de mi okuyamıyoruz o esnada?
1: Biz hangi sözleşmeyi okuyoruz?
0: Hiçbirini okumuyoruz.
1: Hangi bir uygulama yüklüyorsunuz telefonunuza?
0: Kabul et diyorum.
1: Direkt kabul et diyorsunuz
0: diyorum,
1: değil mi?
0: Okumuyorum.
1: Çünkü artık günümüz hız üzerine kurulu. Yani sizin artık kaybedecek hiçbir vaktiniz yok. Önünüze gelen bir sözleşmede bile ne olduğunu bilmeden tamam getir imzalayayım diyorsunuz. Niye? Evet. O imzaladı, bu imzaladı, bu imzaladı diyorsunuz.
0: Bakmadan para atıyorsun.
1: Ama olur mu? Yani bu şu demektir. Birisi köprüden atlıyor. Tamam o atladıysa ben de atlayayım. Bu sürü psikolojisi içerisine girer. Zaten dolandırılma sürü psikolojisi içerisinde olur. Orada aslında hedef sizsinizdir. Bu bir balık avı gibidir. Oltayı sallarsın. Kim zokayı yutarsa. Bütün dolandırıcılıklar öyle. Size gelen mesajlar da yüksek kar vaadi, yatırım vaadi bunların hepsinin altında yatan en temel etmen budur. Hem kısa yoldan para kazanma hem de aynı zamanda bu parayı çok daha fazla arttırıp zengin olma hayali. Niye? Çünkü insanlar için artık statü zenginlik oldu. Ben zenginsem
0: statü sahibi oluyorum.
1: Statü sahibi olmuş oluyorum. Bakın dikkat edin. Burada tabii kavramlar değişti, kültürler değişti. Burada Zeliha Hanım ama dijital mecraların da etkisi var. Çünkü niye dijital mecralarda zenginlik, şatafat artık bir gösteriş unsuru haline gelmeye başladı. Lüks arabalar, lüks otellerde yaşamlar, restoranlarda yaşamlar. Diyor ki ben neden buna sahip olmayayım? Ne yapmam lazım? Tam önünüze reklam çıkıyor işte. Ah işte, doktor hastanın ayağına geldi.
0: Aradığım şey.
1: Aradığım şey buydu diyor.
0: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcılıklara daha açıklar?
1: Zeliha Hanım şöyle, az önceki konunun yaşı yok. Yani 25 yaşındaki bir insan da kasa yoldan para kazanmak için bu gruplara giriyor. 55 yaşındaki insanlar da giriyor. Fakat yaş ilerledikçe ve dijital mecraları kullanım konusunda bilgi eksikliği söz konusu oldukça daha fazla açık vermeye başlıyorsun.
0: İşte onu sordum.
1: Diyor ki bir reklam gördüm. Hı hı. Devlet destekli. İşte diyor ki Cumhurbaşkanı'nın videosu çıktı. İşte
0: ha,
1: efendim
0: evet, evet.
1: Çok o da, önemli o da, isimlerin evet. Ön plana çıkan ekonomistlerin videosu çıktı. Devlet destekli. Ha, evet tam diyor. Ya da şu çıktı artık son dönemde. Dolandırıldınız mı? Hukuki danışman mı arıyorsunuz? Oh. Paraların kazanılmasını mı istiyorsunuz? Dolandırılsınız, denize düşüyorsunuz, yılana sarılmış
0: oluyorsunuz. Bir daha dolandırılıyorsunuz.
1: Bilmem ne hukuk bürosu. Gelin hemen paranızı geri iade ettirelim. Bu sefer ne oluyor? Şimdi o şey eskidi numara. Devlet destekli yatırım tuzağı eskidi.
0: Buna döndüler.
1: Artık buna döndü.
0: Nasıl kaçınacağız?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Ela Hanım, sanal dünya sanaldır. Gerçek değildir. Ben hatta şöyle bir tabir kullanırım. Sanal dünya yalan dünyadır. Burada lisanslı olmayan hiçbir kurum, kuruluş, bankayla iletişime geçmeyin. Ya da kendini ekonomist, yatırımcı, finans danışmanı olarak ifade eden ve siz hesabı açın, yönetim ve kontrol bizde olacak. Bir kere hiçbir lisanslı şirket, SPK'nın kontrolünde olan ve denetlenen hiçbir kurum ya da kuruluş hesabı aç, bana ver, ben buradan yöneteceğim, bana vermezsen bu işi yapmam demez. Bir kere bunlardan hemen şüpheye düşmeniz lazım. İki, bu tarz şirketler direkt sizin önünüze ünlü isimleri, fenomenleri, influencerları koyup
0: evet, öyle
1: gelin
0: yapıyorlar.
1: Buraya yatırım yapın, buradan kazanacaksınız vesaire demez. Bu kuruluşlar özel girişimdir, özel müteşebbistir. Gelip işte devletin ismini kullandığında, kurumları kullandığında her zaman şüphe etmeniz gerekir. Bir de her zaman onlar sizi linklere yönlendirir.
0: Öyle yapıyorlar.
1: Adres çubuğundaki linkleri kontrol edin. Bunların sorgulamasını yapın. X, Y, Z gibi, A, B, C gibi kurum ve kuruluşların sitelerini birebir klonlayıp adres çubuğunu değiştiren hiçbir şirkete itibar etmeyin. Bakın Zeliha Hanım, şunu yapabilir kıymetli izleyicilerimiz. Hangi mesela sistemle ya da hangi danışmanlık şirketiyle bağlantıya geçtin? Bunların ticari sicil kayıtları vardır. Bunları kontrol edersin, bunları sorgularsın. Telefonları vardır, yerleri vardır. Açık adres bilgileri söz konusudur. Bunları gidersin, konuşursun, teyit edersin, teyit alırsın.
0: Ama orada insan psikolojisi işin içine girmiyor mu?
1: İşte ama
0: Zeliha Hanım, yani orada mesela şöyle, biraz önce zaten konuştuk ama aktif kullanılıyor. Telegram, WhatsApp, işte bunlar çok aktif kullanılıyor. İnsanlar bunu kanalları tercih ediyor. Siz de söylediniz zaten. Hı. Şimdi burada dolandırıcılık sürecinde onu da anlattınız. Çok enteresan roller oynanıyor. Herkes kazanıyor algısı var ya. Şimdi bu algı insanın kararlarını aslında nasıl etkileyip o güven duygusunu nasıl manipüle ediyor? Çünkü hiçbirimiz ticaret sicil gazetesine bakmayız.
1: Doğru. Mayıs. Ya da sorgulamazsın ticari sicil.
0: Tabii görmedim ben kimseyi. En benim diyen bile görmedim gerçekten. Hı hı, i̇şte hı. Onun için soruyorum. Bu algı insanların kararlarını ve güven duygusunu nasıl manipüle ediyor?
1: Şimdi bakın Zeliha Hanım, herkesin kazandığı bir sistem olamaz. Ponzi dediğimiz sistem. Var mı böyle bir sistem? Dünyanın her yerinde açacaksın sen ve kazandırdığını iddia edeceksin, söyleyeceksin.
0: Hala kanıyoruz ama işte.
1: İşte kanan insanların da temel sebebi şu. İkna burada inandırıcı ve ikna edici bir dil kullanmak oluyor. Ve şunu diyorlar. Biz niye gizli yapıyoruz bu işi biliyor musunuz? Çünkü bunu devlet bildiğinde bizi engeller. O yüzden de insanlara böyle bir güven veriyor. Sizin kazanmanızı istemez. Bir de burada kara propagandayı da devreye sokmuş oluyorlar. Biz kazandırdığımız için bizi engelliyorlar. Her yerden siliyorlar. Hesaplarımızı kapattırıyorlar. Ama biz sizler için buradayız algısını oluşturuyor. Ve Zeliha Hanım, burada bakın. Eğitim vesaire ikinci plana çıkıyor. Bunun eğitimi de yok. Ben onu söyleyeyim. Bana olmaz asla demeyin. Bazen tıkladığınız bir link, bazen çok farklı bir dönemde önünüze çıkan bir reklam sizi etkileyebilir. Burada bence psikolojik destek de almak gerekir.
0: Yani nasıl?
1: Bakın, bu aslında sürekli kazanma bir hırstır. Ve bunun da dizginlenmesi gerekir. Sürekli kazanmak isteyen bir insan hayatını sağlıklı ve ruhsal olarak da doğru bir şekilde yaşayamaz. Çünkü sürekli temelini buna kurmuştur. Ben para kazanacağım, para kazanacağım. Para kazandığın gibi harcamayı da bileceksin. Doğru bir şekilde yönlendirmeyi de bileceksin.
0: Şimdi siz bunları söyleyince şu geldi aklıma. Sözünüzü balla kestim.
1: Estağfurullah.
0: Çok yakın bir arkadaşım kripto para piyasalarında bayağı gramı, yani o zaman 600 bin TL'ye yapan gramı bozuyor ve kriptoya giriyor. Hı-hı. Ve bunu bana bir hafta sonra söylüyor ya da bir ay sonra. Hı-hı. Ben de ona diyorum ki neden bana sorun?
1: Neden?
0: Bak, yanındayım. Ya ne bileyim işte öyle kazanılıyormuş ki ben de o anda bütün hepsini bozdum. Zaten Telegram'da yazıyor. Birebir başı. Televizyoncu bu arkadaşım bir taraftan.
1: Bak bir de Zeliha Hanım.
0: Tabii benim
1: düşünün,
0: müdürüm yani. Öyle diyeyim, isim vermeyeceğim. Girmiş.
1: Zeliha Hanım niye biliyor musunuz?
0: Çok büyük para mı?
1: Yakın çevresine de paylaşmıyor. Diyor ki Zeliha'cığım bana biraz borç verir misin? Ya niye? Ya işte senet ödemem var, onu alacağım. Halbuki ne? Orada o kanallarda şöyle bir algı var. Sakın etrafınızda paylaşmayın. Sakın çevrenizde paylaşmayın. Çünkü daha fazla arttıkça bu kitle kazanacağınız getiri
0: azalıyor.
1: Düşer. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Ondan bundan borç alıyorsun. Ben ha,
0: bana o yüzden sormadı belki de.
1: Olabilir. Tabii. Belki diyecek ki Zeliha bu sefer ya o da aslında buraya ortak olmak isterse. Aa ben de o zaman kazanayım derse benim gelirim bu sefer karım düşmüş olacak. Dahanın dahasını almak istiyorsun ya.
0: Nasıl yaptın diyorum ona. Çok zeki bir kadın çünkü normalde bilmiyorum diyor. O anda diyor ikna edildim diyor.
1: Zeliha Hanım.
0: Onu sordum yani size o psikolojiden bahsettiğim o.
1: Bakın o ne biliyor musunuz Zeliha Hanım?
0: Evet.
1: Şimdi ben madem siz söylediniz ben de bir tane örnek hikaye anlatayım size. Bir arkadaş görüyor bu reklamı ve diyor ki işte son iki gün son bir gün yatırımı ona katlayacağım. Ona katlamak ne demek? 1 milyon ver 10 milyon. Ya buna kim olsa başta bak profesörüm akademisyenim. Siz bana diyeceksiniz ki Zeliha Saraç olarak hocam bak 1 milyon var burada 10 milyon yapmak istemez misin? Bugün ekranda kim istemez bunu? Hepimiz isteriz yani. Ve inandırıcı bir yüz olursa ve gerçekten güven vermiş bir yüz olursa istersin. Bu sefer ne yaparsın? Bakarsın 100 bin liran var. Onu 1 milyona çıkartmak için ne yaparsın? Evini ipotek ettir. En yakın akrabalarına. Dolandırılan, mağdur olan insanların hepsinin hikayelerine baktığınızda yakınlarını da o tuzağın içerisine çekmişler.
0: Öyledir.
1: Çünkü evet. En yakınına bak şöyle bir kibrit var. O kibriti çakıyorsun yanındakiler hemen gider. Burada da öyle. Siz gidiyorsunuz sizin yetmiyor. Aileniz ve akrabalarınız da gitmiş oluyor.
0: Son 2-3 dakika uzatmayayım hemen.
1: Öyle mi?
0: Vallahi bir 20 dakikamız oldu. Şöyle söyleyeyim o kadar çok kafamda soru var ama hemen birkaç tanesi de dile getireyim. Şimdi bazı durumlarda kişiler dolandırıldığını fark ediyorlar.
1: Evet.
0: Sonra paranızı geri almak için diyorlar şu kadar daha yatırmanız gerekiyor. Maalesef. Ondan sonra tekrar ödeme yapıyor o kişide kurtarmak adına. Aslında bu da bir dolandırıcılık işareti. Normal şartlarda para verin ben halledeceğim diyor ama bu insanlar neden ikinci kez para gönderiyor? Yani böyle bir durumda hem dolandırıldığını fark ediyor. Neden ikinci kez gönderiyor ve aslında derhal ne yapması gerekiyor? Ne gibi tedbir alması gerekiyor?
1: Zeliha Hanım bunun gibi çok güzel söylediniz. Bunun gibi 12 kişi yaklaşık 12 kişi aynı durumdan muzdarip oldu. İşte diyor ki işte çekmek için şu kadar para lazım. İşte parayı transfer edebilmek için şu an diyor hesaplar diyor Amerika'da. O hesapların Türkiye'ye gelmesi için de işte 500 dolara ihtiyaç var. Denize düşen yılana sarılır. Az önce de söylemiştim, ifade etmiştim. Parayı kurtarmak istiyor ya. Sistemde güya gözüküyor sürekli artan bir ivme var. O sistem de tamamen sahte bir sistem. Ama sürekli yeşil yakan bir sistem. Bak yeşil artık gözlerimiz, yeşil eşittir dolar demek
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet.
1: Gözlerimiz dolara gidiyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Ondan o parayı çekebilmek için alıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Ama adam sürekli sana bahaneler uyduruyor. O parayı vermemek için. O yüzden şunu yapacaklar. Baktılar ki dolandırıldılar. Ki az önce söylediklerimizi izledikten sonra hala o Telegram gruplarında duranlar ve hala hesaplarının kontrolünü başkalarına verenler varsa sadece yatırımı bırak onlar adına suç işleyip kodesi boylatabilirler bu dolandırıcılar. Çünkü sizin adınıza hesap açılmış. Kara para aklama yapabilir, yasa dışı bahis kumar oynayabilir. Oradan uyuşturucu parasının ticaretinin yapıldığı yerden para aktarımı sağlayabilir. Ne yapacak Zeliha Hanım? Bir kere sakin kalmak bu nokta değil. Ama şunu unutmayın. Giden gider. Bak giden gider.
0: Peşinden
1: koşarsan, kovalarsan daha fazla efor sarf edersin. Yapacağın işlem şu. Önce bu hesaplar hangileri kişilere verdiğin. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunup hemen o hesapların numaraları, isimleri, ekran görüntüleri. Bunları mutlaka koymak. Neden diyorum bunu
0: İlk biliyor musunuz? İlk 24 saatte yapmak lazım.
1: 24 saatte yapmadığın an şu olur.
0: Ne oluyor?
1: Yarın sizin adınıza bir suç işlendiğinde evet. Savcılık şunu diyecek. Niye bize haber vermedin? Çünkü bu dolandırıcılığın ortağı mısın? Bu suç şebekesinin bir parçası mısın noktası olur.
0: Eyvah,
1: tıpkı
0: eyvah.
1: İBAN konularında olduğu gibi.
0: Hapse girenler oldu.
1: Oldu işte. Mağdur mu değil mi? Neye göre, kime göre biz bunu nasıl ortaya çıkartacağız?
0: İlk 24 saat önemli o zaman.
1: Çok önemli.
0: Tamam.
1: Ve efendim özellikle dolandırıldığınızı anlattığınız bir saat içerisinde, bakın bir saat içerisinde, ilk bir saat. Sosyal medya hesaplarınız eğer kullanıldıysa, Telegram hesaplarınız kullanıldıysa, banka hesaplarınız kullanıldıysa hemen yapacağınız iş çalıntı işlem gerçekleştirmek. Banka kartı işte veya onu verenler de var. Banka kartını onlara veriyorlar. Bunlar sadece olarak çocukları, gençleri kullanıyorlar. Parayı mesela ATM'den çekiyor ya. Geliyor o onu, çünkü bir zincir piramit var. Kişi üstündekini de bilmiyor. Bu dolandırıcılık şebekesi öyle bir noktada ki Zeliha Hanım, başta bir yapı var. Onun altında bir yapı var. Onun altında bir yapı var. Bir de aşağıda sağcılar var. Bunlar işte dolandırılan kişilerin kartlarını alıp, onlar adına çıkartılan kartları alıp o oraya getirir. O alır. O başkasına verir. Dolayısıyla böyle ne olur? Siz hiçbir zaman üste ulaşamazsınız.
0: Dolandırıcılıkta da öyle yani. Katmanların en üstüne katman ulaşamıyorsun.
1: Var. Katman var. Çok güzel. Layer layer dediğimiz o katmanlar var.
0: Peki burada mesela son deyip duruyorum ama. Mesela kamu otoriteleri, ünlü isimler, büyük kurumlar konuştuk ama bunu. Şimdi orada sahte reklamlar oluşturuyorlar. Yapay zeka da o işin içine girdiği için biraz önce azıcık değindiniz. Bu içerikleri nasıl hazırlıyorlar? Ve bu içerikler aslında kişinin üzerine nasıl bir güven etkisi yaratıyor? Yani gerçek mi, yapay zeka mı üretilmiş, bir dolandırıcılık unsuru? Bunu anlamak için ne yapacağız?
1: Zeliha Hanım, deepfake çağımızın, derin sahtecilik çağımızın en büyük problemi. Yani bugün sizin 200 saniyelik sesinizi alırım, şu görüntünüzü alırım. Ekstradan herhangi bir görüntüye ihtiyaç olmadan biz sizinle sanki böyle yatırım tavsiyesi veriyor gibi. Bizim bu şu an görüntümüzü alabilirler. Şu an birazdan işte yüklendikten sonra bu video paylaşıldıktan sonra alırlar. Ses tonumuzu aynı şekilde. İşte siz dersiniz ki ya hocam işte doğru bir yatırım yeri arıyoruz. Ne olması? Ben de derim ki şu Telegram grubuna girerseniz Zeliha Hanım burada kazan. Çoğu insana
0: gerçekten
1: da bunu yapıyorlar.
0: Gerçekten yapıyormuşuz gibi.
1: Gerçekten yapıyorlar. Ve bizi de bu suçun içerisinde. Ben bazı arkadaşlar var, ismini vermeyeyim. İşte sizin dediğiniz gibi ekonomistler. Dedim ki ya bunlar için niye suç duyurusunda bulunmuyorsun? Yarın öbür gün bunlar seni mağdur edebilirler. Hangi biriyle uğraşacaksın? Bir de reklamın iyisi kötüsü olmaz dedi. Bak şimdi o da hatalı. Niye hatalı? Sen orada kimliğini kullandırıyorsun. Kişiliğini kullandırıyorsun. Karakterini kullandırıyorsun. Ondan sonra ben yapmadım, başkaları yap. Ama senin görevin bu aynı zamanda. Benim adıma sahte bir hesap açıldığında ne yapacaksın? Savcılığa suç duyurusunda. Savcılık BTK nezdinde gelecek, o IP onu açan kimse onu verecek.
0: Peki bu bizim bu yatırım odaklı podcast'ı dinleyen veya izleyen kişi bu yayından sonra ne düşünür acaba?
1: Ben şunu düşünüyorum. Bundan sonra yatırım yapacaksa resmi lisanslı kuruluşlar dışında yüksek kar vaadi gerçekleştiren ne bir sosyal medya hesabına ne bir Telegram grubuna girip yatırım yapmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü artık bundan sonra korkacak. Çünkü sadece parasını değil ve hapis cezası alma durumu da olabilir. Günümüzde kim ister özgürlüğünün 2-3 kuruş için ortadan kalkmasını? Tabii. O yüzden bakın, kısa yoldan kazanç her zaman sosyal medya büyüsüdür, yalanıdır ve ikna gücü kullanılarak yapılmış bir tuzaktır. Lütfen efendim, gerçekten kurum ve kuruluşları araştırmadan para yatırmasın kıymetli vatandaşlarımız. O kişi işte gelmiş ekonomist olarak gözükmüş,
0: evet,
1: etmiş.
0: Evet.
1: Bunları sorgulasınlar. Bir de böyle hesaplarda türemeye başladı. Hiçbir eğitimi olmayan kişi o konuda ahkam kesiyor.
0: Ay evet.
1: Bir de onlar var Zeliha Hanım. Yani o alanda hiçbir şey yok. Sadece tırnak içen fenomen influencer. Ben diyor yatırım danışmanıyım.
0: Evet, çok görüyorum.
1: Finans analizi de kullanamıyor. Çok yatırım görüyorum. Danışmanıyım diyor. İşte şunu alın, bunu alın. Altta da sahte yorumlar var. Aa çok güzel işte, parayı ben de yatırdım, kazandım, siz de dinleyin.
0: Botlar.
1: Bir de bunlar abonelik açmışlar Zeliha
0: Hanım.
1: Evet, Hanım.
0: Evet.
1: Diyorlar ki işte abone olun, işte aylık 80 lira 90 lira
0: evet,
1: yani.
0: Evet, sosyal medyada çok görüyorum onu, doğru. Hem çok, X ve de Instagram'da.
1: X ve Instagram'da çok var. Doğru. Aman doğru. Buralarda da artık evet. Telegram grupları gibi yatırım tuzakları oluyor. Lütfen, para kıymetli, kolay kazanılmıyor. Araştırmadan, sorgulamadan hiçbir kişiye paranızı kaptırmayın. Hesap açıp kontrolü ona vermeyin.
0: Evet.
1: Çünkü lisanslı kuruluşlar burada
0: kontrolü
1: resmi kuruluşlar
0: istemezler.
1: Kontrolü hiçbir şekilde istemezler. Sizin kimlik bilgilerinizi asla istemezler. Üçüncü şahıslarla paylaşmazlar. O yüzden kısa yoldan para kazanayım derken adınız suça karışabilir. Aman dikkat edin efendim. Doğru yatırım yapmak, finans okul yazarı olmak son derece önemlidir. Aksi takdirde hem paranızı, itibarınızı
0: belki de özgürlüğünüzü
1: ve özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz. O yüzden yani
0: evet.
1: Hani bunlar herkesin kulağına küpe olsun efendim.
0: Çok çok teşekkür
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim sevgili hocamız çok güzel anlattı
1: sağ olun,
0: aslında. Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Ben şunu söylemek istiyorum bir de bu taraftan dinleyicilere ve izleyicilere. Eğer başınıza gelen hikaye varsa veya soru sormak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bize yorumlarınızı, sorularınızı ulaştırın efendim. Hoşçakalın.

0: Kıya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeye Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli bir konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikim yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplinli bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. sosyal medya var. Çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimi ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımızla genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okuryazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa olsa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıktaysa onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırımı yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi, kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarını hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi, böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getir evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken, ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi, altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada, ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var, ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel, hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına, nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz, ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten ilk kez yapmışım diyeceksiniz bunu, çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar artar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz, ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
0: Odea Radyo.

Selam, ben Derin. Her zaman olduğu gibi sesleri aceleye getirmeden, her parçaya kendi alanını bırakarak ilerliyoruz. Derin ile Chill Zone başlıyor.

bölümde müzik hızlı tüketilecek bir şey değil. Yanında kalınacak bir yer. Parçalar birbirine aitler gibi bağlanıyor, ritimler uyum içinde yolunu buluyor. Devam ediyoruz.

Aslında burası günün içinde küçük bir rota değişikliği. Kalabalık seslerden uzaklaşıp daha sade, daha derli toplu, daha özenli bir müzik alanı. Her parça bu akışın içinde kendi yerini bulacak.

programın güzel tarafı bazen çaldığı parçalarda değil, onları nasıl yan yana getirdiğinde saklıdır. Bugün sesleri birbirine çarpıştırmadan, aralarında küçük geçitler açarak ilerliyorum. Umarım gününe sakin bir eşlikçi oluyor.

this is just start, just the beginning.

0: Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce yönetilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya.

varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Eğitim harcamalarını hafifletmek mümkün mü? Eğitim hayatının farklı aşamaları çocuklar kadar ebeveynler için de önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Okul ücreti, servis, kırtasiye ve yemekle başlayan giderlere üniversite döneminde barınma hatta yurt dışı eğitim masrafları da eklenebiliyor. Peki eğitim harcamalarını önceden planlamak ve bu sürecin bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek mümkün mü? Eğitim için birikim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele aldığımız bu kısa makalede eğitim harcamalarını hafifletmek mümkün mü sorusunun yanıtlarını birlikte keşfedeceğiz. Yazının tamamına ise Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim harcamaları için birikim yapılırken ilk olarak çocuğun yaşını ve hedefleri göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Çünkü 2 yıl sonra yapılacak bir okul ödemesiyle 12 yıl sonra ortaya çıkacak üniversite masrafını aynı şekilde planlamak mümkün değil. Yakın vadeli bir eğitim harcamasında ana paranın korunması ve ihtiyaç anında kolayca nakde çevrilebilmesi öne çıkarken, üniversite eğitimi gibi uzun vadeli hedeflerde farklı yatırım araçları değerlendirilebiliyor. Çocuğun üniversiteye başlamasına 10-15 yıl olması, birikimin daha uzun süre değerlendirilmesine ve farklı risk getiri profillerine sahip araçların plana dahil edilmesine olanak sağlayabiliyor. Bu nedenle eğitim planlamasında yalnızca ne kadar biriktirmeli sorusuna değil, bu paraya ne zaman ihtiyaç duyulacak sorusuna da cevap vermek gerekiyor. Bir diğer önemli konuysa birikimin düzenli hale getirilmesi. Belirli aralıklarla altın, döviz veya yatırım fonu almak, tasarrufun aylık bütçenin sürekli bir parçası olmasına yardımcı olabiliyor. Düzenli yatırım talimatları da bu süreci otomatikleştirerek birikimin devamlılığını destekleyebiliyor. Bununla birlikte eğitim için ayrılan birikimin tamamını tek bir yatırım aracında tutmak, birikimin o piyasadaki hareketlerden doğrudan etkilenmesine neden olabiliyor. Farklı yatırım araçlarını bir arada değerlendirmekse risk dağıtmayı amaçlıyor. Eğitim tarihi yaklaştıkça portföy dağılımını yeniden gözden geçirmek de önem taşıyor. Uzun vadede belirli dalgalanmalar tolere edilebilirken, kısa süre sonra yapılacak ödemeler için daha kolay nakde çevrilebilen ve düşük dalgalanma gösteren araçlar tercih edilebiliyor. Yurt dışında eğitim hedefleniyorsa, kur riski de planlamanın bir parçası haline geliyor. Gelecekteki masraflar yabancı para birimiyle ödenecekse, hedeflenen para biriminde kademeli olarak birikim yapmak, kur hareketlerinden kaynaklanabilecek maliyet değişimlerini yönetmeye yardımcı olabiliyor. Uzun vadeli eğitim hedeflerinde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri de 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemi, yani BES. Çocuk adına uzun vadeli birikim oluşturulmasına imkan sağlayan bu sistemle devlet katkısından yararlanılabiliyor. Ancak devlet katkısına hak kazanılması sistemde kalınan süreye bağlı olduğu için çocuğun yaşı, birikime kaç yıl devam edileceği ve paraya ne zaman ihtiyaç duyulacağı birlikte değerlendirilmeli. Eğitim için birikim yapmak kadar çocukları erken yaşta finansal konularda bilinçlendirmek de önemli. Harçlığın bir bölümünü günlük ihtiyaçlara, bir bölümünü ise belirlenen bir hedef için birikime ayırmak, çocukların gelir, harcama, tasarruf ve hedef arasındaki ilişkiyi daha erken yaşta anlamalarına yardımcı olabiliyor. Eğitim giderlerini bugünden planlamak, gelecekte karşılaşılabilecek harcamalara daha hazırlıklı olmanın yollarından biri. Hedefi doğru belirlemek, zamanı göz önünde bulundurmak ve düzenli birikimi alışkanlığa dönüştürmekse bu sürecin temel adımlarını oluşturuyor. Finansal hedeflerinizi planlarken farklı bakış açıları kazanmak ve yatırım dünyasına dair bilginizi geliştirmek için bir kulağınız Odeya Radyo'da olsun. Yeni konularla buluşacağımız bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odea Radyo, yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Tema yatırımları, yapay zekadan yeşil enerjiye tematik fonlar. Yapay zekadan yeşil enerjiye, sağlık inovasyonlarından siber güvenliğe uzanan büyük dönüşümler yalnızca günlük hayatımızı değil, yatırım dünyasını da yeniden şekillendiriyor. Peki, geleceğin dünyasına yön verecek bu temalar bugünden nasıl bir yatırım yaklaşımına dönüşebilir? Doktor Emrah Ahi'nin Tema Yatırımları, Yapay Zekadan Yeşil Enerjiye Tematik Fonlar başlıklı makalesinin kısa versiyonunda tematik fonların sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Sadece 10 yıl önce hayatımızda olmayan teknolojiler bugün günlük rutinimizin merkezinde. Bu devasa dönüşümler yatırım dünyasının da kurallarını değiştiriyor. Geleneksel yatırım anlayışı coğrafyalara veya klasik sektörlere odaklanır. Ancak dünya artık keskin sınırlarla birbirinden ayrılmıyor. İşte tam bu noktada tematik fonlar devreye giriyor. Peki nedir bu tematik yatırım? En sade tanımıyla tematik yatırım, kısa vadeli dalgalanmalardan çok dünyayı kalıcı olarak değiştirecek, makroekonomik, teknolojik veya toplumsal eğilimlere odaklanan bir yaklaşımdır. Yapay zeka, siber güvenlik, yaşlanan nüfus ve temiz enerji gibi konular bu eğilimlerin yani megatrendlerin başında gelir. Bir sektör fonu sadece aynı alandaki şirketleri bir araya getirirken, tematik fon farklı sektörleri ortak bir hikayede buluşturur. Örneğin akıllı şehirler teması. Sensör üreten bir çip şirketini, yeni nesil yapı malzemeleri geliştiren bir sanayi kuruluşunu ve şebeke yazılımı sunan bir teknoloji firmasını aynı portföye taşıyabilir. Bu şirketleri tek tek bulup analiz etmek ciddi mesai gerektirir. Tematik fonlar ise bu şirketleri profesyonel bir portföyde toplayarak tek bir hissenin riskine bağlı kalmadan seçtiğiniz geleceğe ortak olmanızı sağlar. Bugün piyasalarda yatırımcıların ilgisini çeken birçok güçlü tema var. Bunların başında yapay zeka ve yeşil enerji geliyor. Yapay zeka teması sadece sohbet botu üreten şirketlerden ibaret değil. Bu devasa veri işleme gücünü sağlayan çip üreticileri, bulut bilişim şirketleri, siber güvenlik firmaları ve hatta veri merkezlerini soğutan sanayi şirketleri bu temanın birer parçasıdır. Öte yandan yeşil enerji ve iklim değişikliği insanlık tarihinin en büyük ekonomik dönüşümlerinden biri. Yeşil enerji fonları, güneş ve rüzgar enerjisi üreticilerinden akıllı şebeke teknolojilerine ve hidrojen araştırmalarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bir diğer güçlü tema ise sağlık inovasyonları. Dünya nüfusu yaşlanıyor ve yaşam süresi uzuyor. Bu temanın içindeki fonlar biyoteknolojiye, genetik araştırmalara ve uzaktan sağlık hizmetlerine odaklanıyor. Tematik yatırımın en büyük avantajı inandığınız ve heyecan duyduğunuz bir geleceğe yatırım yapma şansı sunmasıdır. Ancak bu fonları bir yemeğin ana malzemesi değil, lezzet katan baharatı gibi düşünmek en doğrusudur. Portföyün ana bölümünü çeşitlendirilmiş varlıklardan oluşturup daha sınırlı bir bölümü uzun vadeli temalara ayırmak riski dengeler. Çünkü her yüksek getiri potansiyeli kendi riskini taşır. Tematik yatırımların en büyük düşmanı aşırı abartı döngüleridir. Bir teknoloji medyada çok yer bulduğunda o şirketlerin fiyatı gerçek değerinin çok üzerine çıkmış olabilir. Yanlış fiyattan giriş yapmak yıllarca zararda beklemenize yol açabilir. Ayrıca bu fonlar dar bir alana odaklandıkları için geleneksel fonlara göre daha oynaktır. Tematik yatırım al ve birkaç ay sonra sat stratejisi değil, al ve temanın olgunlaşması için sabret stratejisidir. Özetle geleneksel yatırımlar bize bugünün dünyasını sunarken tematik fonlar yarının dünyasına açılan birer penceredir. Sadece faizlere veya enflasyona bakmak yerine 10 yıl, 20 yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal etmek yatırım vizyonunuzu baştan aşağı değiştirecektir. Yapay zekanın dönüştürdüğü yeşil enerjinin güç verdiği o geleceğe sadece tüketici değil, yatırımcı olarak da ortak olmak istiyorsanız tematik fonlar o geleceğin biletlerini bugünden gişeye koyuyor. Tematik fonlar geleceğin dünyasına bugünden bakmayı mümkün kılarken uzun vadeli düşünmenin önemini de hatırlatıyor. Yatırım yolculuğunuzda kendinizi geliştirmeye devam etmek için bir kulağınız, yatırım dünyasına dair yeni bakış açılarını ve uzman görüşlerini bir araya getiren Odeya Radyo'da olsun. Bir sonraki sesli makalede tekrar görüşmek üzere.

0: Trafikte, yürüyüşte ya da günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.
1: Is it all right to breathe now? Is it all right for me to breathe now? 'Cause I can't hold it back much longer. Is it all right to breathe now?

0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümde beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de, hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini, giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da, bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var, giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi, bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan

0: dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabi zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabi biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir. Bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikimi yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinde ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferine disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var. Çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki program başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kaybı uğranırsa, o birikim bir kaybı uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimi ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırımı yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi, kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değişir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. geliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler. Burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel, hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu MTA tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odeye Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz.
0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını...

0: Gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrimiçi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odea Radyo'da seni bekliyor.

If love had a sound, this would be that sound.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir.
1: Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
2: Yeah.

birlikte karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

programın güzel tarafı bazen çaldığı parçalarda değil, onları nasıl yan yana getirdiğinde saklıdır. Bugün sesleri birbirine çarpıştırmadan, aralarında küçük geçitler açarak ilerliyorum. Umarım gününe sakin bir eşlikçi oluyorlardır.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

success. Just let the fame find you.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Anadolu'nu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.